0: Mas. Mas. Mas, sahur. Sahur, Mas.
1: Nah, what the fuck?
0: Hey, sahur.
1: Jam dua lagi.
0: Wes wae sahur. Wes tak masak nih kalau.
1: Kowe masak?
0: Iya. Eh, sahur ya.